döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.